garip, herkes para delisi, kalpler fakir ve kara, hangisi temiz? Farkında bile değilmişim, Avrupa caddelerinde zehirlemiş bizim gençlik. Ölmüş insanlık, belimde bir keskin bıçak, elimde tespih.